0: үйінде жеткірілген. Бұл 5 жылда жер өзгөрбөй, егінчілік қылған кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жорубуз бири туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүн мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колдон алып, алпар чорып, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-ci 5 yıllık çosporudu jakşı baştap, çağın sabarda yetkindüğü ilgirleyle.
1: 10-ci aydın 10-ci günü 3-ci yolku Şinjan'da Universal İlmi Tekşeru Jetişkenlikler Örümçüde jarayalandı. Uşul yolku İlmi Tekşeru 5 yıl bolup, bir sira töl çıxarma münözdü, ozu münözdü jetişkenliklerge kol jetkizdi, emi qabardan uğunstar. Jarayalo jeyinanda 3-ci yolku Şinjan'da İlmi Tekşeru'nun 10 çoğun ilgirlösü jalpıga jarayalandı. Биринчи Шинжаңдын климаты жылып, нымдашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи экология абалы бүт тулкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-cü zapas aydoo baylığının zapas mölçörü jeterlüü özgüçü ayıl çarba artıqçılığı görünüktüü ekeni tekşerip anıqtaldı. 5-cü toğı kalıptanıp ken payda qılıu nazariyasın önüktürüp, aqıl jöndömdü ken çalğındoo teknikası izildep önüktürüldü. 6-cı turpan qumul oypotındakı mol nepit gömürü baylığı artıqçılığı iliktendi. 7-cü qum boroondu çöyrönün göp ölçömdü bereket anıqtalıp, toluk karajattı qumdu tizgündü jaŋı ülgüsü jaratıldı. 8-ci, çegara attağın ekologiya sistemasyon koruqıp, jetiştürü dolboru ortağı koyuldu. 9-cu, aba, asman, jer, bir tulkulaşkan güzötü jana ilmi sandu malımat menen başkaru sistemasyon kurup çıgıldı. 10-cu, ilmi tekşeru jetişkendiklerin türtmöktü, bir alkaq bir joldu ortağı kuruçu mamleketlerge tasır görsötüldü. 3-cü jolku Şinjan'da Universal İlmi Tekşeru Kızmat Kurpası'nın Orun Basarı Başçısı, Jungo İlimler Akademiyası Şinjan Ekologiya Jana Jograpiya İzildi Ordu'nun Başçısı Jang Yuan Ming mınday dedi. Mingden aşun ilmi tekşeru atreti büt Şinjan boyunca 92 mingden aşun tekşeru tüyünün jaygaştırıp, aba, asman, jer, bir tulkulu güzötü bölçö teknikası jana argalarınan paydalandık. Oşonduktan bul jolu çınığı mağızı jağınan toluk kaptadı. 3-cü jolku Şinjan'da Universal İlmi Tekşeru 2021-ci jılı baştalgan bolup, Jungo İlimler Akademiyası Şinjan Ekologiya jana Jograpiya İzildi Ordu baştaak bolup, mamleket içindeki 46 ilmi izildi ordu jana jogoru okuu jayı 6000 adam iretten aşuun katışıp, Şinjan'dan tarıhtan berki eng çoğun jeke türdökü ilim teknika türü sanalat. Bul jolku ilmi tekşeru iri kırdalına teylöö jürgüzü iş yüzündükü kubat ıgaruuda bekem turup, ilmi izildöö tiyanaktarın jospor dolbor. Başkaruu teknikası jana çeçim çıgaruu sunuşuna aylandırıp, suu baylığın jaygaştıruu, mamleket jergesi meykindigin josporlo, kumdun aldın aluu, kumdu tizgündöö jana ekologiyanı oңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна төп кубат ыгарат. 3-cü jolku Şinjan'da Universal İlmi Tekşeru Kızmat Kurpası'nın başçısı, Jungo İlimler Akademiyası'ndan akademige, Jungo İlimler Akademiyası Şinjan Bölümçü Akademiyası Bölümçü Partu Kurpası'nın şujesi, Akademiya başçısı Şaubin Jiao mınday dedi. 3-cü jolku Şinjan'da ilmi tekşeru jalan, tegin anıktuu bolup ele kalbay dagı da zarlı, ilim katmarınan tuŋuş jolu kurgak rayondun baylık çöyrösü negizinen sandu maalımatın çoğultuu jana nazariya kandırgasın sistemalu jaratıp, Şinjan'dan baylık çöyrösünün kötörümdüülük kurbatının kançalık küştü ekenine, sızıl paydalanuuga bolu turgan joldu kanday basuu degen tüpkü maselege joop kaytaruu. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын илим техника аркылуу Шинжанды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыгарат деген агым иштер бааламасын угасыздар. 5 yıl sistemalığı ötkölge assal arkılığı 3-cü jolku Şinjan'da Universal İlimi Tekşeri toluk cengiştü ayıqtıp, çartıraptu joğuru töptüktögü ilimi iliktü arkılığı Şinjan'dan ekologiya çöyresünün tek jayına olgun ilimi tanu, jağılanıp, abdan bağlı ilimi izildi joğup kağız tapşırıldı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: ilgiçi mamleket. Mamleket, san min degen üy bürelerden kuralat.
1: Mamleketin üy bürelerü cürek tüp küründü. Üy bürelerden mamlekette şangdu boy götürüydü.

0: 6 duru sıdırım cil jöt. Şihan sıdara ulttan ki inaçla tavan temperaturası ekten 21 Celsius grad sayılın asına cilu sıdırım cil jöt. Sancı tara ulttan ki inaçla tavan temperaturası 3'ten 21 Celsius grad sayılın asına cilu uru sıdırım cil jöt. Komul tara ulttan ki inaçla tavan temperaturası 6'dan 24 Celsius grad sayılın asına cilu sıdırım cil jöt. Turpan tara ulttan ki inaçla tavan temperaturası 15'ten 30 Celsius grad sayılın asında sıyt sıdırım cil jöt. Korla da ala ulttan ki inaçla tavan temperaturası 11'den 26 Celsius grad sayılın asında sıyt sıdırım cil jöt. Aksu da azırak çağın çağıp kiyinler alttan bir atavan temperaturası 7'den 21 Celsius grad sayılın asına cilu sıdırım cil jöt. Artışlar alttan kiyin azırak çağın çağı atavan temperaturası 9'dan 22 Celsius grad sayılın asına cilu uğrut sıdırım cil jöt. Kaşkar dar alttan kiyin azırak çağın çağı atavan temperaturası 10'dan 22 Celsius grad sayılın asına cilu sıdırım cil jöt. Hoten dar alttan bir atavan temperaturası 11'den 22 Celsius grad sayılın asına cilu uğrut sıdırım cil jöt. Çoğurda avarayının aldın marumatı tutunstara. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамед Турдапыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамед Түрү, Мамед Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редактору Кашкар Байтурда алып, Бактыгүл Түсүп, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun yalış tatala.
0: Еме, ар улт элинин ырларынын угастары.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'dan Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıdayı koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Eski göğünü konuşlarda özgürtü türücüne şağırdı canlı türüne söğünüp, negizgi cabdularda canlılap turumuş tanıgı uzan sayın ontoylu ulaşıp, turgundarga canga caylı çöre jaratıp verdik. Turgundardın bikirin toluğu alu arkulu biz qoğumdu konuştun jaşıldığın göbeyttük. Hoşunda öyle salkımdama salıp turgundarı salıp tanıgı da, barğday jerdi bardıqa geltirip verdik. Lijin qoğumdu konuşumuz janlangandan başka dağı sonor jerge aylandı. Emi köpçülüktü baştap çoğu görülü. Bolu bizdin birinci nomorlu Lijin mamleket stili. Mamleket sonorun sezini sarayıbız. Bolu çoktu men kızmattaşlarım menin çoğu kalıqa, tıngılıktu naktılı iş bütürüp, kıyın masalelerin çeçip erip turgundar menin birdik tansayın qoğuz turmuşka talpın avız.
1: Ürümçü şaharı önerjaydı yeseli barttırı planın başım yolu koyup, 2030 yılga barğanda büt şahardın önerjay çalpı öndürüş narkı bir qattap, gölümdün çoğuru önerjaydın büt şinjanda tüzgün salıştırması 20%'dan aşuğun çoğurulap, akıl jöndömdü zavuttun 100'dü qurup çıgat. Emi kabardanıqın ustar. Ürümçü ekonomika teknika açı önüktürü rayonu Toğtınkı rayonuna jaygaşkan Şenjan Dadao kesiptik karşı salu çektü şeriktiğinin orto kanın tahtaylı sandıktı taşıp çürüyü kuralın ortok toşu zavutunda. Lazer nurmenin gesü, iyi, automatik şeretü siyahtu cumuş tartipleri coğur berekettü aştaştırılıp, öndürüş leniyasının automattaşu salıştırması 85%'dan aştı. Jabdu jasoochu jele ESI karkanası katarı bul jer Şanşi avtouna tobu çektüü şeriktigi Şinjan avtouna çektüü şeriktigi. Tiejan oor önerjay tobu çektüü şeriktigi Şinjan çektüü şeriktigi siyaktuu karkanalardın buyrutmalarını üstün alıp, Ürümçü şaarındagı jabdu jasoo kesibin jogoru darajalaşuu, akıl jöndömdöşüü, üyürlöşüügө kara yarıştaştoosunda kalgılıktuu aralcıga aylandı. Şenjan Tadao kesipti karjı salu çektüü şeriktiginin daimdu işteri orun basarı baş direktoru Jao Tianxiang karkana bir türküm jağıdan güldöngön kesiplerdi jağıdan jaygaştırıp, uşul kesip ekologiyasın jaygaştıruu jana kuyruğulaşı öndürüşkö kirişüüsünü ээрчий. Karkananın kesip sistemasy bargan sayın jakşılana turganın tanıştırıp mındай dedi. Adamsız jabduu, denelüü akıl jöndöm siyaktuu jağıdan güldöngön kээбир кесиптерди jağıdan köbөйттük. Майда тетик Şinjandın öz жеринде телеге элештирүү салыштырмасы 3%'ga жетпөөдөн 65%'dan aşuunga жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Ürümçü шаары энергия, химия өнөр жай, металга иш кошуудан турган 3 жоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим-кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңдан гүлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотынхы району, жогору жаңы техника Kalu kesiplerde açı önüktürü rayonu, Jangsha rayonu, Mechuan Dongshan rayonu, Ganchuanpu ekonomika teknika açı önüktürü rayonu, Shuimogo rayonu, 5-100 milyar darajalı önerjayı götürümdülük rayonun tüyündüğü jaratat. Önerjaydı yesele varttırı planı, sapatın önümdü joğurlatu jana sanın layıktu arttırıga yürülüp, 2030 yılga barganda gölümü tüzgün salıştırması, sapat bereketi üçü öten yesele varttuğday, özöktüü nişanında işke aşıruu aykındaştırıldı. Ürümçü şaardık önerjay jana maalımattaştırı idarasının orun basar idara başçısı Guan Shuji, önerjaydı yesele varttırı planın emerçiktey, Ürümçü şaarı sayasat, karjı, zarıl karajat menen kamsızdoğunu güçalta turganın tanıştırıp mınday dedi. Karkınalardın teknikanı özgördüp taraja üstürü, jağılık çara tuda ozu, tüşüm girişen arttırı siyahtu jaktarına zor koldo görsötüp, bir türküm orçundu kesip türlerin öndürüşkö giriştirip bereketin görüğünü batçımcılıştatıp, bazalit bolası, motorlu elektr maşina siyahtu jeleni gücödüçü, jeleni uzartuçu, jeleni toluktuçu sodaya çakırı türlerin orun aldırını türtmektöybüz.
0: Şinjan, jüzüm arağı kesibin sızılı güçötüp ıyılı 5-ci ayda jüzüm arağı kesibi önügüsün koldoğu boyunca 7 türdü sayasat çağrası jolgu koyulgandan beri. Büt Şinjan'ın jer jerleri baza kuruluşu, marke jetiştirü, bazar açu siyahtu jaktardan sayasattın oran alusun bacım törtme öktü. Jüzüm arağı kesibinin sapatını üstürüp tarajasını aşıruğa can jaktılı kubatı yığardı. Hemi kabardan uğa star. Hazır Şinjan'dan arağaç tuğuçu cüzümün üzüp deri ayaktaşıp kaldı. Atrum Rayınız'ın arağaç tuğuçu cüzüm östürü ayantı bolcu olmenin 200 bin mu, mamleket boyunca ikinci orunda turat. Baylık artıkçılığın kesip artık

Doğu daireler arasında bayguç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı Alğı Basarlık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında baygıç olacağı salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı tanımın bekim uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkalı.